ne çektim. O da artar ama fiyatlar bir güzel olur. Bunun gerçesine sadece çöker. Ben çoğalarım. Emmanuel, Anna, we must have defeated Babylon, Yahweh, Canada, and the kingdom.